0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Bursa Radio F.

Kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler büyümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun hayırsızım.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken... genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la namütenayi muhabbet.

saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın tam ortası, haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz efendim. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar da kuruluyordur. Umarız planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Dışarıda yine kapalı bir hava, soğuk bir hava ve demiştik zaten bu iş böyle devam edecek diye. Biraz güncelleme olmuş. Yarın bir güneşi biraz göreceğiz herhalde. Sonrasında cuma cumartesi yine yağmurlu, pazar günü güneş geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

0: KBP Abla. Adresler karıştı, radyonuzdaydı. Harla beyler, Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim, gerginiz genel olarak. Çok çabuk sinirleniyoruz, sinirimiz geçmiyor ve özellikle söz konusu trafikse artık gerisi teferruattır diyoruz. Yani maalesef bu hale geldik. Bu defa bir park yeri tartışması var efendim. Genelde yol verme, işte ne bileyim kontrolsüz çıktı. Vay efendim, nasıl önüme kırarsın? Önüme kırarsın derken şey, nasıl beni sollarsın? Ha mesela o da olur. Sollanmak da bazılarının zoruna gidiyor mesela. Nasıl beni sollarsın yav diye. Yani envai çeşit kavga türü var trafikte. Evden çıkarken bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani sadece hani dur ya ben düz yolumda gideyim demekle olmuyor. Sen yine düz yolunda gidiyorsun ama senin o düz yolunun canını okuyorlar. Bir de o var yani. Efendim, Ankara'nın Altındağ ilçesinde park yeri nedeniyle başlayan tartışma. Hep söylüyoruz, trafik ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi. Dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi artık. Ve tabii ki park yeri bulmak da bu trafiğin içindeki sorunlardan biri. Öyle kolay kolay olmuyor yani o işler, eskisi gibi değil. Tehdit ve hakaret iddialarının ardından araç lastiklerinin patlatılmasıyla sonuçlanmış efendim. Oraya kadar gitti yani artık. Direkt al o zaman balyozu, dal arabaya, perte çıkart. Ne uğraşıyorsun? Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Altındağ ilçesinde bir sokakta meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre bir vatandaşın aracıyla bulunduğu sokaktan ayrılmasını isteyen 3 kişiyle... Bak o derece ayrıl kardeşim bu sokaktan ya, bu sokak bizim. Sen ne haddine bizim sokağa park ediyorsun? Araç sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya Altındağ normal. Bu arada. İddiaya göre araç sahibi aracını bulunduğu yerden çıkarmayacağını belirtince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında vatandaşın tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü. Bak, yaşananların ardından aracın iki arka lastiğinin patlatıldığı belirlendi. O derece hırs. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olayın meydana geldiği adresin amacı dışında otopark olarak kullanıldı. Ha, otoparkçılar. Sokağı otoparka çevirmiş abiler. Burası bizim otoparkımız. Burada ya ücreti vereceksin. Abi sokak burası. Sokak değil. Dışarıdan bakınca sokak ama içeriden sokak değil. Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden birinin kimliği tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ceza infaz kurumuna teslim edilmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Soruşturma da devam ediyor bu arada. Bence ikisini, üçünü birden hatta. Üç vatandaş, üç kişi sarmış ya adama. Üçünü birden atacaksın abi. Çünkü zaten biri diğerinden cesaret... Bunlar genelde böyledir. Tek başlarına pek... Tek başlarına genelde yetersizdirler. Koloni halinde gezdikleri zaman ancak. Ancak o zaman yani. Öyle tek başınayken piyasada görmezsin bunları. O yüzden hani sadece bir tanesiyle kalmamalı. Bence diğer ikisi de teşvik etmekten ya da gaz vermekten. Arkadaşına gaz vermekten tutuklanıp. Onlar da cezaevini boylamalıydı diye düşünüyorum. 7.23 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, günaydın sana da. Günaydın Mahmut Bey. Haklı adam, herkes kendi sokağında park etsin demiş. Biz de böyle, saygılarım Aynur diyor. Efendim, sokak üzerinde herhangi bir hakkınız yok. Yani sokak sizin, sokak genel olarak efendim sokak. Hani öyle burası bizim sokak, buraya park et. Öyle bir hakkınız, öyle bir hani tapusal anlamda da yeri yok. Yani sizin olan kısım evinizin olduğu kısım. Orası yani. Olsun, biz kabullenmeyiz diyorsun ama içeri atıyorlar ama söyleyeyim. Hani sizin kabullenip kabullenmemeniz önemli değil burada. Hani yasal olarak sizin değil yani o. Hani sizin oturduğunuz sokak sadece. İbrahim kolay gelsin Mahmut abim. Günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Az sonra yollara doğru bakacağız. Yavaş yavaş bir hareketlenmeler başlıyor artık. Herkes iş yerine doğru gitmeye başladı. Dediğimiz gibi günlerden çarşamba, severiz çarşambaları. Bir adet Ece Mumay dinleyelim, sonrasında buradayız.
1: Uçak Can.

Mumay yaz yağmuru radyonuzdaydı. Evet, yapay zeka hep söylüyoruz ya, hayatımızın her alanında diye. Hani keşke sadece böyle fotoğraf yapmada falan kalsaydı da diyoruz zaman zaman. Galiba orada da pek kalmamalı. Hani bizim demiş olduğumuz fotoğraf böyle filtre türü veya işte hani 70'ler trendi diyoruz, 80'ler trendi diyoruz, onlardan. Bakın Singapur'da ne yapmış? Yapay zeka ile oluşturduğu sahte timsah görüntüsünü polis memuruna gönderen, bir de polis memuruna. 30 yaşındaki kişi ülkede paniğe neden olduğu, görselin sahte olduğu ortaya çıktıktan sonra Yale'in hakkında dava açıldı. Zorlama bak, böyle bir şey yapacaksan hiç zorlama, direkt git teslim ol. Hani ben kaşınıyorum, benim bir içeri girmem lazım. Nasıl yapsak bu işi diye. Evladım polise niye gönderiyorsun bir de? Bir de hani bu kadar paniğe neden olunması da enteresan. Ya yapay zeka bir fotoğraf belli oluyor. Yani yapay zeka fotoğraf belli oluyor derken mesela çok profesyonel yapıyorlar ama onu çözen zaten sistemler var. Hani yapay zeka olup olmadığını anlıyorsun. Hiçbir şey olmasa bile Instagram'a yükle. O sana yapay zeka olduğunu söylüyor. Singapur'da bir gölde timsah görüldüğüne dair yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntü ülkede paniğe yol açtı. CNN'in haberine göre Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah olduğunu gösteren bir görseli yapay zeka uygulaması üzerinden oluşturdu. Tamam, olabilir. Bundan kolay bir şey yok yani. Bir gölün fotoğrafını çek, burada timsah göster de sana 30 saniyede yapar. Lin bu görseli bir polis memuruna gönderdi. İşte burada sıkıntı başlıyor. Yani onu niye yapıyorsun evladım, derdin ne? İşte bunlar hep küresel ısınmanın insanoğlu üzerindeki etkileri. Sadece atmosfer olarak, sıcaklık olarak, mevsimler olarak etkilemiyor. Dengeyi de kaybettiriyor. Olayın ertesi günü ise görselin sahte olduğu ortaya çıktı. Yeğli'nin yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişini sildiği de belirlendi. O silmek bir çare değil. Ha böyle internet geçmişini silmek falan filan temizlemek, onlara en fazla yengeye yakalanmamana yardımcı olabilir. Yani böyle bir yasa dışı bir iş yaptığın zaman, yani ceza gerektiren iş yaptığın zaman sen silsen de... Mahkeme Yale'ine yanlış bilgiyi yayma ve adaletin işleyişini engelleme suçlamalarıyla dava açtı. Abo, Yale'in bu suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis, 8.000 dolara kadar para cezası ya da her ikisine birden çarptırılabilir demiş. O an şey mi, hakimin artık ruh haline göre. Bu ne? Sabah mesela ilk dava yapıyorlar. Daha afyon patlamamış. Ver ikisinden de yaz şuna. Çıktığında zaten yapay zeka bambaşka bir boyuta geçecek. Muhtemelen ikisi de olmaz bunların da. Yani 8.000 dolar da vermezler. 10 yıl hapis de vermezler. Ama belki böyle bir hani ufak bir ziyaret maksatlı. Bir süre belki içeride geçirebilir. Bunları yapmak dediğimiz gibi çok kolay. Yani aç ChatGPT'yi, koy göl fotoğrafını. Burada hatta timsah sürüsü yaptı. Timsahlar dans etsin de. Coşsun de, karnaval olsun, timsah karnaval olsun da sana 2 dakikada yapar yani onu. Sorun değil o. 7.30 saatler Radyo Est'te. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz dediğimiz gibi. Sevgili Melih, günaydın. Mahmut, kolay gelsin. İyi yayınlar Melih. Ben selamlar demiş. Hoş geldin. Selamlar sana da. Sabah tayfası toplanıyor yavaş yavaş. Duyanlar duymayanları duyursun efendim. Hep benle olmuyor bak. Hep benim attığım story, benim attığım storyler de bir yere kadar yani. Şey mi yapsaydı? Sponsorlu olurmuş aslında. Sponsorlu çıkış. Özür, günaydın Mahmut Bey. Güzel bir gün diliyorum herkese demiş. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Bursa, Radyo

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Boş oturma çalıştırıcı. Gitmez eyle orta.
4: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
5: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
7: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
8: Radyo S.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İyi hatırlayanlar el kaldırsın. Grup Merdiven Yılların Şarkısı Ara Beni Yer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, ATM'leri tek tek soyup internete yükledi. Neyi? Parayı mı internet? Nereye parayı? Soyduğun internetleri mi? Videoyu mu, videoları mı? Bakın şöyle soyuluyor. Bu ATM'de şimdi bu işlemi yapacağız arkadaşlar deyip. Efendim, ATM'leri tek tek soyup internete yüklediği, polislere verdiği tüyolarla ceza yemekten kurtuldu demiş. Nasıl yani abi, bak bırak, memuriyet dedim bir yere kadar. Böyle mi tüyo, nasıl bir tüyo, ne biçim bir cümle bu ya? Abi şimdi bak, senin aylık belli, yıllarca çalışacaksın zaten. Yani şuradan iki ATM. Bak çok değil, iki ATM işimizi görür. Sonra sen sağ, ben selamet bir daha. Bu mudur yani tüyo? Öyle değil tam olarak. Adam ne biçim soymuş ama ya, bak soyduğu banka kasalarını ve bunu 40 yıl düşünsem...

böyle bir soygun aklıma gelmez. Paraşütle çaldığı saray hazinesini. Paraşütle saray hazinesi çalmak. Adım adım kaydı alan adam bir dönem kelepçeli halde kaçtığı emniyet merkezine bu kez rehberlik etmek için adım attı. Merhaba, beni arıyordunuz. İşte geldim, buradayım. Ama niye geldim bir sor. Tam 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyayken bankacılık sisteminin tüm açıklarını tek tek anlatan adam özgürlüğüne kavuştu denmiş. Bütün meslek sırlarını anlatmış. Camiada buna hain gözüyle bakıyorlar artık. Sattı bizi. Sıska yapısı, gözlükleri ve zararsız görüntüsünün arkasında bir suç dehası barındıran Blankart henüz 15 yaşındayken mağazalardan eşya çalıp alaylı olarak yetişmiş işte bak. Sahte fişlerle yine aynı mağazalara iade ederek yüz binlerce dolar kazanmaya başladı. İşte girişimci ruhu dediğimiz bu. Bak mesela bu zekasını kalkıp böyle yasa dışı işlerle kullanacağına daha yasal çalışmış olsa şu an evet bir serveti olurdu. Diğer taraftan baktığı zaman hapis cezasıyla karşı karşıya kalmazdı. İşlediği her suçu çaldığı kameralarla, bak kameraları da çaldı tabii ki, kayda alan ve annesine aldığı evi dahi kamerayla gezip vlog gibi tanıtan Blankart, kısa sürede şiddete başvurmadan milyon dolarlık vurgunlar yapan bir suç baronuna dönüştü. Adam tekten gidiyor. Tıkır tıkır bir de hatıra olsun diye kaydı alıyor. Bunları, mesela bunların da vlogunu çekiyorum. Bugün şu teknoloji mağazasındayız. Mağazaya giriyor, orada mesela vlog çekiyor. Çalışanlar falan şey, ünlü bir sosyal medyacı demek ki. Biz de çıkacağız falan diye herkes boş veriyor. İşte şimdi telefonları görüyorsunuz. Son modeller bunlar. 5 tane vardı. Hop şimdi kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Gençlik yıllarında karıştığı bir araba yakma olayının ardından gözaltına alınan Blankart sorgu odasında beklerken asma tavana tırmanarak saatlerce polislerin panik halindeki arama çalışmalarını izledi. Onu da bari videoya çekeydin. Gece yarısı merkez boşaldığında tavan arasından inen dahi hırsız kendisini sorgulayan dedektifin masasından aile fotoğrafını aldı. Çekmecedeki mermiye bir gülücük çizdi ve kaçtı. Çok rahat, çok profesyonel. Daha sonra polis aracını çalarak, tabii gitmesi için bir araç lazım, kelepçeli elleriyle kaçmayı başaran ve hapis cezasının ardından Kanada'ya sınır dışı edilen Blankart, durmak yerine çıtayı daha da yukarı taşıdı. Arşa çıkacak. Viyana'da efendim, sarayda sergilenen ve Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'e ait paha biçilmez Sisi'nin yıldızı adındaki elmas tokayı gözüne kestiren Blankart, tarihe geçecek bir soygun planladı. Adam bunu bence var ya paradan ziyade zevk için yapıyor. Hayatına bir aksiyon olsun, hani böyle adrenal olsun. Öyle normal işe gidip geleceğim falan. Abi sıkılırım ben 8 saatte öyle mesai falan. Saygın kayınpederinin konumunu kullanarak sergi öncesi özel bir VIP tur ayarlayan dahi hırsız, rehber anlatım yaparken vitrin vidalarını gevşetip pencere kilidini aralık bıraktı. O günün akşamında özel bir uçaktan sarayın çatısına paraşütle atlayıp... Oğlum adam operasyon yapıyor resmen. Halatla pencereden içeri sızan Blankart, ağırlık sensörlerini tetiklemeden orijinal paha biçilmez elması aldı ve yerine hediyelik eşya dükkanından aldığı sahte replikayı bıraktı. Anlaşılmasın diye bırakıyor. Günlerce kimse mücevherin çalındığını dahi anlamadı. Soygun fark edildiğinde ise saray bahçesindeki bir çöp kutusunda sadece bir paraşüt bulundu. Henüz açılmamış banka binalarını da gözüne kestiren Blankart. Bu adam her şeyi soyuyor lan. İşçi kılığında şantiyelere sızarak ATM kilitlerinin modellerini çaldı. Bebek kameralarıyla banka içini 7/24 canlı izledi ve açılıştan önceki gece çatıdan girip alarmları öttürmeden yüz binlerce doları dakikalar içinde boşalttı. Dünya genelinde sahte kimliklerle açtığı onlarca hesabı, özel uçakları ve lüks hayatıyla uçurtma operasyonu adı verilen büyük bir takibe takılan Blankart, Mısır'daki uluslararası bir sahte kart şebekesinden Kanada'daki banka soygunlarına kadar uzanan devasa bir suç ağı kurdu. İyi, piramitlere de damlamış. Adam bildiğin sevdiği işi yapmış yani adam. Hani bak, bu mecburiyetten falan filan değil yani. Şimdi para pul dersen
O da değil. Adam zaten hani yeterince paraya sahip olmuş. Artık bundan sonrası hani hayatını sevdiği işi yaparak geçiriyor. 2007 yılında evine yapılan dev SWAT baskınıyla yakalandığında evinde 10 palet dolusu sahte kimlik, 10 palet dolusu. Gizli geçitler, dinleme cihazları ve kendi çektiği 120 adet soygun videosu ele geçirildi. Bunlara vereceksin YouTube'a. Bak anında abone sayısı yüz binlerce olur yani. Kanada yasalarına göre 168 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Blanchard polislere reddedemeyecekleri bir teklif yaptı. Abi öğreteceğim size bu işi. Tüm bankacılık ve güvenlik açıklarını anlatma. Çaldığı paraları iade etme ve yıllardır bulunamayan Sisi'nin yıldızı mücevherini teslim etme karşılığında ceza indirimi istedi. Büyük annesinin bodrum katında sakladığı paha biçilmez tarihi elması polislere teslim eden ve emniyet mensuplarına 8 saatlik güvenlik dersi veren Blanchard cezası 8 yıla düşürülerek birkaç yıl içinde serbest kaldı. Şimdilerde güvenlik danışmanlığı yapan hırsızın hikayesi polisiye tarihinin en tuhaf sayfalarından biri olarak anılmaya devam ediyor demiş. Bak güvenlik, ben bu adamla çalışırım. Kardeş gel şu bizim binanın güvenlik olayına bir el at. Hani nerede açıklar var, nerede ne var? Bir test et. Ama lütfen içinden bir şey alma. Vallahi adam bildiği şey sahalardan gelmiş yani, işi biliyor. Böyle bir adam ve hayatına şu an güvenlik danışmanı olarak devam ediyor. 7.48 saatler Radyo S'te. Böyle teslim edince falan herhalde af olunuyor değil mi? Öyle çal, efendim paradır, puldur, mücevherdir, fondur. Teslim ediyorsun, geri bitiyor yani konu. Peki. Hazır gündemdeyken. Aynur macera dolu adam demiş. Ya adam sevdiği işle hayatını geçirmiş. Bu adam hani şey, hiç çalışma, sevdiğin işi yaparsan hiç çalışmamış sayılırsın deniyor ya. Ki ben o sözüyle çok inanmıyorum aslında. Ben de mesela sevdiğim işi yapıyorum ama kendimi çalışmış sayıyorum yani. Adam bildiğin keyif almış hayattan yani. En sonunda da yaptım ama neden yaptım adlı şaheseriyle beraber. Sedat diyor ki abiye nasıl ulaşabiliriz? Vallahi isimden bakın işte yani şu an bildiğin adam güvenlik danışmanı olarak çalışıyor. Efendim yollara bakalım bu arada. Göçmen konutları sonrasında Gürükle istikametinde yoğunluk başlıyor. Standart tablo yine karşımızda. Gürükle kavşağını geçiyorsunuz, yoğunluk devam ediyor. Sonrasında yoğun akıcıya dönüyorsunuz. Biraz normal gidiyorsunuz. Nereye kadar? Acemlere kadar dilime bakmayın. Küçük sanayiye yaklaşmaya başladığınız andan itibaren yoğunluk kendini gösteriyor. Bir daha bu şekilde Acemlere kadar gidiyorsunuz. Acemlerde çift yönlü yoğunluk var sevgili dinleyenler. Acemlere geçtikten sonra Paşa Çiftliği sıra meşler arası daha bir yoğun. Sonrasında yine yoğun akıcı olarak devam ediyor. Nereye kadar? Bayağı gidiyorsunuz. Yani kent meydanı civarı yine yoğunluk artıyor, haberiniz olsun. Sonrasında yeni belediye hizmet binası önünden itibaren biraz daha rahatlıyorsunuz Ankara istikametinde. Bakalım devamında da yine yer yer yoğunluk olsa da genel olarak yoğun akıcı bir manzara sizleri bekliyor diyelim. Karşı yöne baktığımız zaman Hacivat Esenler metro istasyonuyla yavaş yavaş yoğunluk kendini göstermeye başlıyor Ankara yolunda. Yer yer akıcı, yer yer yoğun trafik diyelim. Bu şekilde geliyorsunuz. Nereye kadar geliyorsunuz? Kültür Park'a. Kültür Park'la beraber orada yoğunluk başlıyor. Hayırlı olsun diyoruz ve devamında sıra meşeler, Paşa Çiftliği, Acemler, efendim Nilüfer metroya kadar trafik yoğun. Sonrasında yoğun akıcı konuma geçmeye başlıyorsunuz. Küçük sanayiye yaklaştığınız zaman yoğunluk yine artıyor. Haberiniz olsun sevgili dinleyenler. Bu tarafta böyle geçelim. Mudanya yoluna. Mudanya yolunda geçit kavşağı civarı yine yoğun. Sonrasında organize sanayi Ata Bulvarı arasında yine yoğunluk var. Ata Bulvarı'ndan sonra da yoğunluk devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na kadar. Devamında durum iyi. Nereye kadar iyi? Karaman metro istasyonuna yaklaşmaya başladığınız andan itibaren, yani Tuna Caddesi çıkışı Mudanya yolu birleşimin olduğu yerden itibaren yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Devamını zaten anlatmıştık, Acemler'deki manzarayı. Karşı yönde ise yine Ata Bulvarı civarı Mudanya istikametinde yoğunluk kendini gösteriyor bu noktalarda. Sonrasında biraz normale dönüyorsunuz.
Korupark civarında kısmen yoğunluk var ama genel durum Mudanya yolunda şu an fena sayılmaz. Benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde, göremediğim yerlerde sizler varsınız o yüzden. Vereceğiniz bilgiler kıymetli. Sevgili Zamire günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin. Bir adet Merve Akıncı.

Merve Akıncı, Hastayım Sana radyonuzdaydı. Ben artık sensiz imkansız. Efendim şunu görmüştüğümüz var. Apartman arasından yol geçip, yani apartmanın altından daha doğrusu. Tabii yine arası oluyor. Yol geçip hani bildiğin arabaların geçtiğini görmüşlüğümüz var. Ve bu biraz daha, bir tık daha ötesi. Binanın ortasından tren geçiyor. Binanın ortasına istasyon yaptılar. Abi niye? Hiç mi yer kalmadı yani? Şimdi tabii tahmin ediyorsunuzdur, mevzu Çin'de oluyor. Çin'de esasında doğru pek de yer kalmadı. Çin'in Zhongying kentindeki Liziba istasyonunda monoray hattı çok katlı bir binanın içerisinden geçiyor. Abi o binada da yaşanılmaz ki, ama şimdi baktığınız zaman sürekli haldır haldır bir gürültü. Şöyle sallantı falan filan. Hani tren yani bu. Bina ile ulaşım hattının birlikte planlanması trenlerin yapının içinden geçmesine imkan sağlıyor demiş. Bina da bayağı büyük, büyük bina ama yani. Koca mahalleyi alır. Ne mahallesi? Oo ne köyü, bir hatta şöyle orta nüfuslu bir ilçeyi alır yani. Çin'in yoğun nüfuslu kentlerinden Zhongying'de kullanılan ulaşım sistemi sıra dışı bir mühendislik çözümüyle dikkat çekiyor. Liziba istasyonunda monoray hattı çok katlı bir yapının içerisinden geçerek yoluna devam ediyor. Kalabilir misiniz böyle bir evde? Gerçi hoş, mecbur kalınınca yani. Çünkü nüfus çok yoğun demiş zaten. Düşünün, hani ev bulmak ayrı bir dert. Bulamıyorsunuz. Bulduğunuz yerde mesela diyor ki alttan tren geçiyor. Şey falan deniyor mesela, otobüs durağına bir dakika. İşte veya işte en yakın otobüs durağına işte 3 dakika yürüme mesafesi denir mesela şeyde. Kiralama sitelerinde falan. O 3 dakika dediği şey yarım saattir. Burada kiralıklarda şey diyecek mesela, metro istasyonu 2 kat. Asansörlü lüks dairemiz. Evden çıkıyorsun hemen metro istasyonuna iniyorsun. Bak pazarlama tekniği. Liziba istasyonu monoray hattıyla çok katlı yapının aynı noktada buluşacağı şekilde tasarlandı. Raylar binanın içerisindeki özel bölümden geçerken istasyon da yapının belirli katlarında bulunuyor. Belirli katlarımız, 2. kat istasyon mesela orada. Duşakabinli. Kuzey cepheli. Dışarıdan bakıldığında trenin doğrudan bir apartmanın içine girip diğer taraftan çıktığı görülüyor. Ancak yapı ile ulaşım hattı sonradan bir araya getirilmedi. Proje birlikte planlandı. Tamam yani, yine de sonuçta tren binanın içine giriyor mu? Giriyor. Liziba'daki sistemde...

0: Tren hattı için bina içerisinde ayrı bir alan oluşturuldu. Böylece monorayın geçiş güzergahıyla yapının diğer bölümleri birbirinden ayrıldı. Bu tasarım yoğun çalışmanın bulunduğu Chongqing'de mevcut alanın ulaşım amacıyla kullanılmasını sağladı. İstasyon binanın içerisinden geçen hattın yolcu indirme ve bindirme noktası olarak hizmet veriyor. Tam dediğimiz gibi işte. Kiralık satılıklarda işte şeyde ulaşım diye oraya 3 kat aşağısı istasyon, metro istasyonu. Gürültüyü peki nasıl çözmüşler? Hatla yapının diğer bölümleri buna uygun biçimde birbirinden ayrıldı. Abi tamam ayırdın da yine tren gürültüsü yani. Hatla yapı tamam ayrıldı. Monorail sisteminin yapının içinden geçmesine rağmen bina farklı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor. Trenlerse gün boyunca Lizibay istasyonundan geçerek Chongqing'deki ulaşım ağının bir parçası olarak hizmet veriyor. Yani sen istediği kadar ayır. Bir de zaten tünelimsi bir duruş var orada. Yani o... Yapamazsın yani onu görülür o. O ses duyulur yani. Ama işte evet kalmaya mecbur olunca yapacak bir şey kalmıyor. Burada yaşayacaksın. 7.58 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız efendim. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra çok kısa bir aramız olacak. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz tabii ki. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Dediğim gibi çok kısa bir ara ardından buradayız. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio S.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
2: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Beyler Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim askerlik her ne kadar günümüzde daha böyle bir kolay isim, süresi ne kadar onun? Çok paralı olunca bir ay değil mi? Normali 6 ay değil mi? Vallahi bak takip edemiyorum. Bizim zamanımızda ben gittiğimde 15 aydı. Zordur yani, nedir hani, alıştırmış olduğum bir düzen var, onu bırakıyorsun gidiyorsun. Biraz korku var. Farklı bir disiplin. Ama gidiyorsun. Yani hani gitmeni engelleyen bir durumun yoksa sağlık anlamında. Gidiyorsun, askerliğini yapıyorsun. Geliyorsun. Çünkü bizde önemlidir. Geçmişte daha da önemliydi. Yani hani şey bile deniyordu. Askere gitmeyeni kız vermezler diye. İşte nedir? Farklı bir disiplin, sert bir disiplin vesaire falan filan. Ben mesela komando olarak yaptım. O biraz daha sert oluyor. Ne yapılırdı mesela? Biraz hani biraz daha geç gitmek için, işte okuyorsan zaten geç gidiyorsun. Hani üniversite falan varsa zaten geç gidiyorsun. Tecil hakkın varsa onu kullanıyorsun falan filan, böyle hani geciktirmek isteyenler için bunlar oluyordu. Kaçanlar oluyordu. O tasvip etmediğimiz bir olay. Çünkü yakalanıyorsun. Çünkü yakalanıp asker kaçağı olarak asker gittiği zaman gördüğüm muamele de pek hoş olmuyordu falan filan. Mesela neler yapılıyordu işte, hastalık bahanesi uyduranlar vardı. İşte rapor peşinde koşanlar vardı mesela, onları duyduk. Sahte raporlar duyduk, yani bunlar hep haberlerde çıktı. Ne bileyim mesela yurt dışına çıkanları duyduk. Sırf askerlik için olanlardan bahsediyorum ama böyle yani normal işin ordudur veya bir iş teklifi gelmiştir gitmişsindir, o başka bir şey. Gibi pek çok şeyler duyduk. Bunu ilk defa duyduk efendim. Askere gitmemek için paraşütle ülkeden kaçtı. Oğlum zaten asker gibisin. Ben mesela paraşütle atlamadım hiç. Bizim arkadaşlardan iddia edenler... Ya bunu birebir gördüm ben. Bakın bu bir efsanedir. Efsane askerlik yalanlarından biridir. Fakat bunu resmen bir... askerin mektubunda annesine yazdığını ben bunu gördüm ya. Helikopterden helikoptere atlıyoruz. O zor değil de şarjör değiştirmek zor oluyordu ya. Bak bunu gözümle gördüm. Bu mesela efsane yalanlardan biridir. İlk kim çıkardıysa tarihi bir yalandır. Adam bunu annesine yazdığı mektupta yazmış ya. Bu gözler bunu gördü. Ukrayna'da seferberlikten kaçmak isteyen bir erkek sınırı paraşütle aşarak Moldova'ya geçti. Sınır muhafızları hava aracını yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit etti. Oradan işte ateş etmeye başlayıp. Adam paraşütle askerden kaçıyor. Abi sen zaten en zor bölümü aşmışsın zaten. Sivilde aşmışsın sen. Hani daha ötesi ne olacak? Tabii bunlar hani biraz savaş halinde, ondan da kaçıyor da. Ukrayna'da savaş nedeniyle uygulanan seferberlik kapsamında ülke dışına çıkışları kısıtlanan erkeklerin sınırı aşma girişimlerine bir yenisi eklendi. Vinitsia bölgesinde bir erkek motorlu paraşüt kullanarak Ukrayna'dan Moldova'ya geçti. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Andriy Demchenko, sınır devriyesinin Moldova yönünde ilerleyen motorlu paraşütü yaklaşık 1 kilometre yükseklikte tespit ettiğini belirtti. Sınır muhafızları hava aracının sınır hattına onlarca kilometre uzaklıktaki bir noktadan havalanmış olabileceğini değerlendirdi. Hava aracı. Ukrayna makamlarına bilgi vermesi üzerine Moldova sınır polisi de olası iniş bölgesine ekip gönderdi. Yetkililer paraşütün Moldova tarafında nereye indiğini ve hava aracını kullanan kişinin kimliğini henüz belirleyemediği arama çalışmaları iki ülkenin sınır ekipleri tarafından sürdürülürken erkeğin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı. Ama zaten yakalayıp askere alsan ne olacak ki? Yani on kaçıyorsa bırak kaçsın zaten artık o. Hani yakalasan da bir şey olmaz ondan. Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından erkeklerin ülkeden çıkışına yönelik kısıtlamalar farklı kaçış girişimlerini de beraberinde getirdi. Son yıllarda Moldova sınırında yasa dışı geçmeye çalışan çok sayıda kişi yakalanırken yetkililer kaçak geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar da düzenliyor denmiş. Veya bunu yakaladın direkt hava indirmeye gönder. Madem abi sen tecrübelisin, bize de senin gibi asker lazımdı. Hava indirme, evet yaptığım bir şey, ne yapacağım şimdi tam olarak?
düşman birliklerinin arasına havadan sızma operasyonu. Motorlu paraşütle yapılan son geçişse sınırdan çıkmak için kullanılan en sıra dışı yöntemlerden biri olarak kayıtlara geçti denmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Yakalanıp yakalanmadığına dair evet bir bilgi şu an yok. Görmedik, haberin detaylarına da baktık. İnsanoğlu yapacağım dediği zaman yapıyor. Dedim ki bunu yakalayıp hani tekrar alsan ne olur, almasan ne olur yani. En fazla tencere tava taşıtırsın. Başka da bir şey olmaz bundan. 8-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Dışarıda serin bir sabah, serin bir gün. Biz söylemiştik bu hafta böyle olacak diye. Yağmura da doyduk. Sonbahar severler herhalde baya baya mutlu olmuşlardır ki yine bugün de yağmurlu, onu da söyleyelim. Yarın sadece biraz güneş göreceğiz. Öyle gibi görünüyor. Ne kadar göreceğimiz konusunda bilgim yok. Ama bir güneş var yani. Sonrasında tekrar yağmur da var. Yağmur devam edecek. Cuma cumartesi de yine yağmurlu. Pazar günü artık güneş geliyor Bursa'ya. Manzara bu şekilde hava durumunda. Burcu kolay gelsin Mahmut Bey. Sabahları dinlemeyi özlemişiz vallahi demiş. O da teşekkür ediyorum. Evet artık bu ikinci haftamız sabahın körü saatlerimizde. Henüz daha sizler evden çıkmadan başlayan program. Yani pek çoğunuz evden çıkmadan başlayan program. İşte sizi evden alıyoruz. Yolda eşlik ediyoruz. İşinize veya okulunuza bırakıyoruz. Sonra devam ediyoruz biz yine. Bir adet Emircan İrek dinleyelim. Hemen ardından devam edelim. Mahmut Uçakçı.

Emircan İrek geçmiş geçmişte radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili ebeveynler, çocuğunuzu uyutmadan önce bu 6 cümleyi söyleyin denmiş. Şimdiki çocuklar çok şanslı ya. Biz de öyle değil mi? Çocuğunuzu uyutmadan önce 6 cümle. Bize yat zıbar. Sen hala ayakta mısın, saat kaç oldu? Yat sabah uyanmak bilmiyorsun. Yat beni getirtme oraya. Şimdi mesela çocukluk travmalarından bahsediyorlar. Çocuğun travması hemen böyle travma. Lan biz travmanın göbeğinde büyüdük. Şimdikiler hemen böyle şey bir ters, ah travma, aman yarabbi. Ne travması? Çocukların yatmadan önce ebeveynleriyle geçirdiği birkaç dakika gün içinde yaşadıklarını konuşabilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri özel bir zaman yaratabiliyor demiş. Seni seviyorum demekten günün nasıl geçtiğini sormaya kadar gece rutinine eklenebilecek 6 cümle öne çıkıyor. Bunlar yatmadan önce, yatakta mı sorulacak bunlar? Yani çocuğu tam uyutacaksın. Çok geç değil mi bunu sormak için mesela bak. Bak, ışıklar kapanmadan önce çocuğunuzla ne konuşabilirsiniz demiş. Çocuğa o sırada bugünün nasıl geçti? Abi o şeydir, o büyüklerin değil mi o ya? Hani böyle sırf konu açılsın diye eve geldikleri zaman bugünün nasıl geçti? İyiydi iş hayatım, sen böyle çalıştık ettik falan, senin nasıldı? İşte vallahi öyle. Sosyal medya falan. Şimdi çocuğa bunu tam yatacağı zaman sormak da ne bileyim. Neyse tamam, sorduk. Basit gibi görünse de diyor, bugünün nasıl geçti sorusu çocuğa yaşadıklarını yeniden düşünme ve anlatma fırsatı verir. Burada yalnız önemli olan yalnızca soruyu sormak değil demiş. Vereceği yanıtı gerçekten dinlemek. Mesela bugünün nasıl geçti? Ya okulda çok sıkıldım. Tamam yat. Öyle değil. Çocuğunuz gün içinde yaşadıklarını anlatırken hemen çözüm üretmek yerine konuşmasına izin verebilirsiniz demiş. Bir sorunundan söz ederse tavsiye isteyip istemediğini sormak da bir seçenek. İkinci soruya geçiyoruz. Bugün ne daha iyi gidebilirdi? Abi çocuk uyuyacak ya. Bugün ne daha iyi gidebilirdi? Hayda otur düşün bir daha. Bir de böyle biraz sıkıcı gibi geldi bana bu soru. Bak güzel, günün güzel taraflarını konuşmak kadar yolunda gitmeyen anları da değerlendirmek mümkün. Çocuğunuz gününü anlatırken onu üzen, zorlayan ya da istediği gibi sonuçlanmayan bir olaydan söz ederse sence ne daha iyi gidebilirdi diye sorabilirsiniz demiş. Üçüncüsü seni seviyorum. Tamam, ona sözümüz yok. Dördüncü efendim konu yarın yeni bir başlangıç. Oğlum çocuğa 5 yaşında, 6 yaşında çocuğa da böyle oturup kişisel gelişim üzerine yarın yeni başlangıç. Önce sen. Önce ben diyeceksin. Bu kişisel gelişimlerde de zaten hep şeydir. Tamamıyla insanı yalnızlaştıran, işte bencilleştiren bir durumdur. Önce ben. Abi önce ben dersen olmuyor işte. Önce ben, sadece ben. Senin duyguların önemli. Senin derken kendine telkin veriyor yani normalde böyle. Yani içeri kitap falan okursun ya. Çocukların da kötü günleri olur demiş. Arkadaşıyla tartışabilir, okulda istediği sonucu alamayabilir ya da yaptığı bir şey nedeniyle kendisini kötü hissedebilir. Böyle de o zaman yarın yeni bir başlangıç. Yeni bir güne merhaba. Çocuk sıkılır ya, tamam uyuyacağım git artık ya. Senin ebeveynin olduğum için çok mutluyum diye diğer bir soru. Şey konu, çocuğunuz bunu bildiğinizi düşünüyor, çocuğunuzun bunu bildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Yine de duyması başka bir şey demiş. Oturup şey, senin ebeveynin olduğum için, mesela senin ebeveynin yerine senin annen ya da baban da diyebilirsiniz. Bir de muhtemelen bu konuyu daha çok anneler açacağı için, yani bu konuşmayı anneler yapacağı için direkt abi hiç uzatmayın. Senin annen olduğum için çok mutluyum da geç. Ebeveyn falan çocuğun kafada karışmasın yani ne diyor diye. Of abi yapma bunu. Bugün en çok neye minnettarsın? Günü kapatırken sorulabilecek son sorulardan biri de bugün en çok neye minnettarsın olabilir. Bu tavsiyeleri kim veriyor Allah aşkına? Bir dakika, var mı burada şey falan? Bakıyorum özellikle, hani bir psikolog mu yoksa yaşam koçu dediklerimizden mi? Kişisel gelişim. Bence bu kişisel gelişimciler. Bilmiyorum hani psikolog bu kadar derine iner mi? Bugün en çok neye minnettarsın? Lan şey, tamam yedik, uyandık, gezdik, okula gittik, karnımız tok. Geldik evde uyuyacağız. Bir gidersen minnettar kalacağım. Bunlar sıkar çocuğu yani, tamam. Bizimki de çok iyi değildi. Bak bizimkinin de iyi olduğunu savunmuyorum asla.
Ama hani bu kadar da böyle bir inip çok böyle şey sakin sakin bıt bıt bıt bıt ya bırak çocuk uyusun. Uyku öncesinde uzun konuşmalar yapmak şart değil. Yapıyorsun iki saatten beri. Bazen birkaç soru, işten bir seni seviyorum ve ertesi gün yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmak günün son dakikalarını çocukla ebeveyn arasında özel bir zamana dönüştürebilir. Evet, ertesi günün yeni bir başlangıç olduğu bize de hatırlatılıyordu. Dediğim gibi yani yat sabah kalkamıyorsun okula gideceksin. Bize hatırlatmalar daha çok böyle yapılıyordu yani. Pekala, devam ediyoruz. Efendim bu arada trafik yoğunluğu artıyor. Haberiniz olsun, az sonra genel duruma bakarız tekrardan ama ilk saate baktığımız durumdan çok daha fazlası var şu an. Özellikle şehir merkezine girişlerde her yönden bakın, özellikle şehir merkezine doğru girişlerde trafik bir hayli yoğun şu dakikalarda. Onur demiş ki abi hep itilerek yattık. Yani bizim kuşak öyleydi yani. Çok böyle sohbetler falan geçmezdi bizde. Hatta şey mesela benim uykum geldi tamam git yat. Günün özeti bu işte. Bir adet Burak Kut dinleyelim efendim. Sonrasında buradayız.

0: bu radyonuzdaydı. Efendim telefonunuz sizi dinliyor mu? 10 saniyelik testle anlayın demiş. Teste gerek yok, ben size söyleyeyim, dinliyor. Bak telefon dinliyor, televizyon dinliyor. Ondan sonra robot süpürgeniz dinliyor, izliyor. Keza televizyonda kamera varsa o da dinlemekle yetinmiyor, izliyor. Akıllı lambalarınız mesela evde dinliyor. Onlar böyle hani şey ritme göre yanıp sönüyor ya. O ritme göre biz onu çok eğleniyoruz onunla ama. Şey yapıyorsun müzik ritmine göre falan böyle parti havası falan veriyor, o da dinliyor. Yani biz evde bir tek birbirimizi dinlemiyoruz. Onun dışında herkes dinliyor. Telefonunuzu masanın üzerine bıraktınız. Bir arkadaşınızla belirli bir ürün hakkında konuştunuz diyor. Birkaç dakika sonra aynı ürünle ilgili reklamları görmeye başladınız. Evet, bu hep çıkıyor karşımıza. Telefonun beni dinliyor mu sorusu tam da bu noktada akıllara geliyor. Peki gerçekten telefonlar konuşmalarımızı gizlice kaydedip reklamları mı dönüştürüyor diyor. Yani reklamlara dönüştürmesi işin en basit kısmı. Yani sadece reklamlara dönüştürmesi, sadece pazarlama olarak kullanması yine iyi. Kötünün iyisi yani. Bu pek çok kişinin başına gelmiştir. Yani burada bir üründen bahset, ondan sonra gir sosyal medyaya, işte Facebook'a, Instagram'a falan. Anında o konuştuğun ürünle ilgili reklamlar karşında çıkmaya başlar. Hatta zaman zaman böyle telefonun bir takım özelliklerinden bu dinlemeleri falan kapatırsın. Ama sen kapattığını sanırsın. Adam oraya deli gibi yatırım yapmış, oradan para kazanacak. Dur bakalım Mahmut bir dinlemeyi kapatmış, ha o zaman Mahmut'u dinlemeyelim. Başkasına bakalım deyip geçmeyecek yani. Üstelik bak bu konuda internette dolaşan pek çok iddia bulunsa da diyor, durum sanıldığı kadar basit değil. Telefonların mikrofon erişimi uygulamaların izinlerine bağlı ve güncel Android ile iPhone işletim sistemleri mikrofonun kullanıldığına ilişkin kullanıcıya görsel uyarılar sunuyor demiş. Yavrucuğum, canım kardeşim. Zaten telefona kurduğumuz hemen hemen bütün uygulamalar mikrofon erişim izni istiyor. Kamera erişim izni istiyor. Mesela bazıları çok alakasız galeriye erişim izni istiyor. Lan galeride ne yapacaksın sen? Bakacağız abi arada sen ne gibi fotoğraflar falan çekiyorsun. Bu izinleri biz veriyoruz. Ondan sonra otomatik olarak tabii ki mikrofon izni vermiş oluyoruz yani. Tamam, görsel uyarı dediğin öyle kocaman ekranda şey çıkartmıyor. Oo işte Mahmut Bey, sizin sesinizi kaydediyoruz şu an. Bakın mikrofon açık. Öyle değil o. Ne demiştik üstelik, 2026 yılında Amerikan Federal Ticaret Komisyonu FTC tüketici cihazlarından alınan konuşmaları reklam hedeflemesinde kullandığını iddia eden bir pazarlama hizmetiyle ilgili şirketlere karşı işlem yaptı. Ancak FTC'nin dosyasına göre söz konusu hizmetin gerçek ses verisine dayanmadığı tespit edildi. Bu gelişme, reklam gördük demek ki telefon beni dinledi şeklindeki çıkarımın tek başına yeterli olmadığını gösteriyor demiş. Telefonunuzun mikrofonunun o anda bir uygulama tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek oldukça basit sürüyor demiş. Oldukça kısa sürüyor. Android telefonlarda ekran sağ üst köşesine bakın. Android 12 ve sonraki sürümlerde bir uygulama mikrofonu veya kamerayı kullandığında yeşil bir gizlilik göstergesi beliriyor. Yani hep işimiz yok, hep ona bakıyoruz biz de. Bu göstergeye dokunduğunuzda hangi uygulamanın mikrofonu ya da kamerayı kullandığını görebiliyorsunuz demiş. iPhone'larda ise iOS 14 ve sonraki sürümlerde mikrofon kullanıldığında ekranın üst kısmında turuncu bir gösterge görülüyor. Yeşil gösterge ise kameranın veya kamera ile mikrofonun birlikte kullanıldığını gösteriyor demiş. Yani stereo, çift yönlü. Bu nedenle telefonu elinize alın, hiçbir sesli görüşme veya sesli komut kullanmadan yaklaşık 10 saniye bekleyin ve mikrofon göstergesinin ortaya çıkıp çıkmadığına bakın demiş. Baktığımızda çıkmıyor genelde. Mesela bak şu an mesela telefon elimde. Ekran kapalı. Herhangi bir uyarı falan yok. Normal simsiyah görünüyor. Bakıyorum işine falan filan. Şu an sesimesi kısık işte falan filan. Yayındayız çünkü. Hava durumuyla ilgili birkaç veri görüyorum. Onun dışında görmüyorum. Ama yine de reklamlar çıkıyor, onu ne yapacağız? Gösterge çıkması tek başına telefon sizi gizlice dinliyor anlamına gelmez. Sesli asistan, görüntülü görüşme uygulaması veya mikrofon izni verilmiş başka bir uygulama o anda mikrofonu kullanıyor olabilir demiş. Yani sen ne kadar bak mesela gizlilik ayarlarından falan filan yap, hepsini yap kardeşim. Hepsini internette bulabiliyorsun çok rahat. İstediğin kadar yap. Değişen bir şey olursa bize haber ver. 8.34 saatler Radyo S'te. Bilmiyorlar işte demiş Aynur mesela. Abi günaydın, nasılsın? Gerçekten bu yağmurlu havalarda en güzeli uykudur bence demiş Yusuf. Valla katılıyorum. Şu an mesela yayında olmamış olsam, evde olsam böyle, bir de şey de çok tatlı oluyor. Mesela işin yok diyelim, tamam mı? Hafta sonu uyanıyorsun, erken kalkıyorsun. Bakıyorsun böyle yağmur yağıyor ya. Diğer tarafına dönüp yatıyorsun sonra. O da çok acayip keyifli oluyor. Sonra tekrar uyanıyorsun. Zaten hani şey, evin içi loş. Hava kapalı çünkü. Dışarıda yağmur sesi ninni gibi. En güzel aktivite böyle havalarda. Ama işte hafta sonu denk gelmesi gerekiyor. Yani hafta içi geldiğinde sadece hayalini kuruyoruz. Çok kısa bir ara, bir nefes arası. Devam edeceğiz, ayrılmayın.
1: Bursa Radyo

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Yorumda radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Hep söylüyoruz insanda biraz şans olacak diye. İşte ondan bizde yok. Biz genel olarak bütün ölüm kalım maçlarında ölen taraftayız. Maalesef böyle yani. Efendim bakınız, tarlada 244 torba altın buldu. 244 torba altın nedir abi? Ve niye bunlar bizde olmuyor? İngiltere'de efendim bir tarım arazisinde metal dedektörüyle yapılan aramada milattan sonra 7. yüzyıla ait 3.285 milyon sterlin değerinde, milyon sterlin, 244 torba dolusu altın ve gümüş eser bulundu. Tarlanın altı komple o zaman altın. Ne ekersen onu biçersin. Kim buraya altın ektiyse. Efendim İngiltere'de bir tarım arazisinde yüzeye çıkarılan Anglo-Sakson dönemine ait paha biçilemez hazine. Arkeoloji dünyasındaki tüm ezberleri bozdu. Toplam değeri 3.285 milyon sterlini bulan devasa define tarihin en büyük metal işçiliği keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti denmiş. 244 torba dolusu. Torba dolusu bak. Altın ve gümüş parçalar. Hadi gümüşleri ayır. Tamam, gümüş de değerlendi ama yine böyle altının yanında kıyaslanmaz yani o. Hayır der misin demem, o ayrı bir şey. Biz tarlaya gidip aradığımız zaman taş çıkıyor karşımıza. Tarihi değeri olan çivi falan çıkıyor mesela. Küflenmiş. Hatta onu bulmak için bazen metal dedektöre ihtiyaç duymuyoruz. Direkt ayağımıza batıyor. Bir daha ondan sonra tetanoza. Sıra seri halde hastaneye. Efendim amatör olarak metal dedektörüyle arama yapan Terry Herbert sıradan bir çiftlik tarlasında tarih yazacak bir keşfe imza attı. El alemin tarlasında geziyor elde şey dedektörle beraber. Biz diyorum ya, ben mesela, bana dedektörü ver, ben arabaya çıkayım, coşku seli halinde dedektör uyarı versin mesela. Hemen kassak orayı bir torba çivi çıkar efendim bana. Al bunları kullan bir daha diye. Toprağın altından üst üste altın ve gümüş parçalar çıkarmaya başlayan Herbert, durumu derhal yetkililere bildirdi. Sadece birkaç gün içinde bölgeden tam 244 torba dolusu tarihi eser toplandı. Tabii böyle şeylerde yetkililere haber vermek gerekiyor. Yani tamamı senin olmuyor böyle bir durumda ama olsun. Bir de çünkü bunu elden çıkartma meselesi var. Eserlerin incelenmesinin ardından Hazine Değerleme Komitesi gerçekleştirdiği toplantıda definenin toplam bedelini 3.285 milyon sterlin olarak açıkladı. Yasal prosedürler gereği bu devasa tutar hazineyi bulan Terry Herbert'la arazinin sahibi Fred Johnson arasında yarı yarı bölüştürüldü. Abi orada bir hata olmasın. Her iki isim de tek bir hamlede yaklaşık 1.64 milyon sterlinlik serveti sahibi oldu. Emin misiniz öyle olduğuna? Devlet almıyor mu yani hazine? Arkadaşlar evet, bak hazineyi buluyorsun. Devlete söylüyorsun. Geliyorlar, araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki bunun değeri böyle bir şey. Vay harika diyorsun. Tamam, bunu şimdi ikiniz bölüşün. Bak müzelerde toplantılar yapıyorsun. Ekipler toplanıyor falan filan. Ondan sonra alın bunu. Bana kalırsa orada bir yanlış bilgi var. Yani devlet onun hatırı sayılır bölümünü alır. Tarihi eserler artık neyse, hangi birimse. Sana da böyle bir hayatını rahat sürdürebileceğin, yani bu kadar böyle büyük bir hazine çıksa yine hayatını böyle rahat sürdürebileceğin bir pay bırakır. Ama öyle al bunu yarı yarıya bölüşün. Olmaz. Bizde zaten bir de yarı yarıya bölüşün dese biz orada da anlaşamayız. Abi ben aradım, tarla benim ama bulan benim. Bizde bir de bunun telaşesi başlar ondan sonra. ...8.47 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu... ...Radyo S 95.6 burası. Oo, Kıvanç Bey, günaydın Mahmut Bey, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Kıvanç Bey, iyi yolculuklar efendim, hoş geldiniz. Şimdi yollara bakacağız, son bir tur atacağız yollarda. Aslı diyor ki bu şans sadece bize tutmaz zaten. Aynı şekilde arkadaşlarım yüksek miktarda para bulur... Bana demir 5 lira.
Demir 5 lira yine iyi. Mesela 1 lirayla kıyaslayacak olursan yine iyi. Kısa günün kârı. Hadi bir yollara bakalım. Sonrasında yavaş yavaş toparlayacağız programı. Evet, yollarda trafik şenliği yaşanıyor şu dakikalarda. Göçmen konutlarındaki yoğunluk biraz daha Görükle'ye yaklaşmış, biraz azalmış bu noktada. İnsanlar işlerine gitti. Ama Görükle öncesi ve sonrası İzmir yolunda yoğunluk devam ediyor sevgili dinleyenler. Sonrası yoğun akıcı bir konuma geçiyorsunuz. Sadece üniversite kavşağı civarında biraz yoğunluk var devamında. Özdirek Park AVM'ye geldiğiniz zaman yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Küçük sanayiye yaklaştığınız zaman bu yoğunluk daha da artıyor, haberiniz olsun. Sonrasında bu yoğunluk artıyor, devam artıyor demiştik ya. Nilüfer metroya kadar bu yoğunlukta ilerlemeye çalışıyorsunuz. Sonrasında çok kısa bir nefes alıyorsunuz. Acemlere yaklaştığınız zaman tekrar trafik yoğun. Acemler çift yönlü olarak yoğunluk devam ediyor. Hatta sıra meşelere kadar bu yoğunluk aynen devam ediyor. Şehir merkez istikametinde sonrasında biraz nefes alıyorsunuz yine. Merinos'a geldiğiniz zaman kent meydanına kadar olan bölümde yine trafik yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Kent meydanından sonra sadece Yıldırım Davutdede ve Doğa Çınarı arasında trafik yoğunluğu var. Sonrasında artık akıcı diyebiliriz. Karşı yönde durum iyi, fena sayılmaz. Burada da esasında yine Yıldırım Davutdede metro civarında bir yoğunluk var şehir merkezi istikametinde. Sonrasında işler yolunda. Nereye kadar? Kültür Park metroya kadar. Bu arada tabii hani kent meydanı civarında burada da kısmen yoğunluk var ama asıl yoğunluk Kültür Park metro ile başlıyor. Acemler istikametinde ve Acemlere gelene kadar bu yoğunluk aynen devam ediyor. Sonrasında rahatlıyor muyum diyorsun? Diyorsun ama rahatlayamıyorsun. İzmir yolu istikametinde yoğunluk devam ediyor. Nilüfer metroyu geçiyorsun, Beşevlere geçiyorsun, Ataevlere geçiyorsun, Küçük Sanayi'yi geçiyorsun. Yani geçebilene aşk olsun. Geçtiğini varsayıyoruz. Sonrasında trafik yoğunluktan yoğun akıcı seviyeye doğru düşmeye başlıyor. Hemen hemen üniversite kavşağına kadar bu şekilde ilerliyorsunuz diyebiliriz. Mudanya yoluna baktığımız zaman sevgili dinleyenler şehir merkezi istikametinde. Bakalım hemen. Organize sanayi bölgesi trafik yoğunluğu kendini göstermeye başlıyor. Ata bulvarını, Fatih Sultan Mehmet bulvarını bu şekilde geçiyorsunuz. Trafik yoğun ve bu yoğunlukla Acemlere kadar ilerlemeye çalışıyorsunuz. Mudanya yolunda sevgili dinleyenler. Şehir merkezi istikametine girecek olanlar biraz zahmet yaşıyorsunuz. Karşı yönde ise yine Korupark'la beraber yoğunluk başlıyor ve geçit kavşağına kadar bu yoğunluk aynen devam ediyor. Evet, benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde şehir içi trafiğinde. Diyelim ne yapalım? Şu şeyi dinleyelim. Mebruriye'yi görmüştüm az önce buralarda. Nereye gitti o? Tam böyle program sonuna yaklaşmışken. Tamamdır. Bir Mebruriye dinleyelim, ardından da yavaş yavaş programı toparlayacağız.

0: Rabarba radyonuzdaydı. Mustafa Sandal şarkılarından 8.57 oldu saatler ve gitme vaktimiz geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Reklam.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.

0: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
6: Güne Bakan başlıyor.
7: Güne Bakan.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Bursa Radyo F.
1: Haydi. Haydi. Haydi.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

0: Bursa Radyo F.
1: Unut beni, benim seni unuttuğum gibi. Hadi, hadi.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Bursa Radyo S.

0: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Bursa Radyo S.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

önce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba. Ah oğul, ben de yaşadım bunları. Bu hayat yokuşlarını kaybederek büyüyor insan. Ağlayarak büyüyor çocuk.

Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

yeter anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden

0: Bursa Radyo F.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu?

gece şehri şöyle bir. Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio F.

Bursa Radio F.